Zülfugar'ı düldün fethi Hayber'in. Cenab-ı Haydar'ı kerrara mahsus. Zülfugar'ı düldün fethi Hayber'in, Hayber'in.